Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyemez. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.

Assalomu alaykum, Hit FM. Mani ismim Soliha. Bugun biz konsertga tushdik. Buvam bizga bilet olib berdilar. Shularga omad tilayman.

السلام عليكم هيت اف ام بوغون ام اور فوتبول لي بوغانيغه 98-yinchi yilgi jahon chempionatlari esimga tushib ketdi. Men birinchi muxlislik qilgan paytlarim va o'sha paytda adashmasam Ricky Martin degan ashulachi bo'lardi. You we go, ale ale ale degan. Shu ashulani qo'yib bersanglar, bir 98-yinchi yilgi jahon chempionatlari muhitiga bir qaytsak, menimcha o'shani chempionatni birdan ko'rganlar jahon chempionatini shu ashulani esa shu olamga qaytishsa kerak yana. Rahmat.